0: O canım, o ne bir bak of için.
1: Cızba cızma, cızba cızma, cızba cızidi.
0: Eki tebe.
1: Şu mi bon, ne nazoviş, şu seni yaviş.
0: O ne bak toga.
1: Cızba cızma, cızba cızma, cızba cızidi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bon, ne nazoviş.
0: Jel to nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal. Radio M.bam.